0: Abiste na khazım tali abiste de fazım keçam iste ah ah keçam iste ah ah keçam iste halim iste bekte tem efsen sale hev ya tem çavn her yer der yetem keşke bir de dertle tem keşke bir de dertle tem keşke bir de
1: dertle TRT Kurdi Radyo Mala Müzika Kurdi.

Gula Şeyhan İbrahim Küçük Yekran İbrahim Kulye de Şevkhan İbrahim Vela de Halib Edef'e Küçe Bederman İbrahim Hayya Dünya Koşşababa Keder Umar'ı Kame Hamyan İbrahim Vela de Halib Halimstan'e Tüsebge Çumadar'da Küçe Bederman

Mugo qoçu amadiya bakra şavdi mugo de beber bedene Vama mir ata abel acıga le azar pel am god gari doradne yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar Ahlam go vama bel acıga gari doradne Vaze terka baj nazir av çav erashu balag nadam Hatta anaye sersi gemi derana khudi qasıda imrine Yar yar yar yar yar amirim yar yar

Ez biçim henanatım ez zevace Ez ebem ez zevace Nastinim zede cembeli lave Mire hekariya lüdini Bıra serisi bir hatani

te ebeder suare kofi bave kore Hayfa mele te ve hayfe Heyla kore nema e çawa tili pezke ewan faşmera Kore nema e serte tika mavize